Eğil de yık hızardı zot. Ne gelmez işte. Ne gelmez. Sağlık sakin büyülüştü. İyi kalın işte. Ve ilmek işte. Jesus Christus. O zat ki artık. Ve ilmek. O zat üşkoyu. Ve ilmek. Huh.